Kimse kovlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar yaydağdı bey ordular pazar leş leşin üstüne kalıyan.

0: Leş leşin üstüne gel, kal yanına yan.
1: Ne diyorsan oğul, benden söz haber alıp yıkıp ülkeleri talyan benem. Alaylar dağıdıp, ordular pozan, leş leşin üstüne kalyan benem. Dedi onu eşitmişem, dedi neyini. Bir neçe serçe başı kesip çökehlere yığıpsan, adını koymuşsan ki leş leşin üstüne kalamışam. Gel nağıddan danışak, nisiyeden yok. Gör ben ne kaymışam.

Dizime ay daşı da gülüşü başta ziyarınız çal çarpaz dağlı yan menem. Dizime ay daşı da gülüşü